aytar bo'lsam senga eyor, yurak to'la muhabbat bor. Meni shunday takror takror sevsi, joning beri boring beri, dilda yotgan zoring beri, meni har kun yo'qlab kelib sevsi. Chaqirsam zo'm deb labba, gulim desam bitta jilmay, Otabekning kumushiday sevsi. Bahorday gul ochib

0: mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Va shu bilan birgalikda bizni eshitadiganlar omon bo'lsin. Assalomu alaykum. Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si.

0: نصیب عبداللایوه و سحر گروه سالیستان و جرایف اجراسدگی به تو جرالی ترانه جرالی خانشلر عنوان بیش و جالی فرده آمیده ده خورمتلی دوستلر. خوب راز اول ایت بود که معلوماتم از افاده سنه تابت ستودیه ده ماخینر یوسف و مرخمه تینوچلر بلن کورش بالسنگیز بولده ماخینر یخش کلدیزم.
1: سلام علیکم.
0: بولده ما
1: Assalomu alaykum, HitFM radiosi tinglovchilari, kunlaring eng yaxshilaridan. Jumada siz bilan ko'rishib turamiz. Hammaning kayfiyati yaxshi deb o'ylayman.
0: Sizda-chi? Sizda qanaqa? Tinglovchilarimizda kayfiyat yaxshi, ko'tarib olishga muvaffaq bo'ldim. To'g'rimi, noto'g'rimi?
1: Men qo'shilaman sizga.
0: Hali endigina boshladik, mayli qo'y, ko'tarib, ular kayfiyatimizni ko'tardi, zo'r-zo'r boryapti deb qo'yinglar Maqinurga. Hali marhamat, davom etishingiz mumkin Maqinur.
1: Xolos naqa gaplar.
0: Yaxshi kelganingizdan xursandmiz. Bu yog'iga endi 13:00 ga qadar siz bilan javlanib ishlaymiz.
1: Bu ertalab nima bo'ldi, bilasizmi?
0: Yo, bilmayman, aytib bersangiz bilardim.
1: Taksidaman. Ikkala quloqchi nima? O'zim deydi, quloqim deydi. Bittasigacha haydovchiga nimadir gapirdim. Ikkinchi quloqchinimni qidiryotiman hamma yo'ldan. Vahima qilib.
0: Nega quloqingizda u?
1: Quloqim deydi. Shunchalik darajada sezmaganman buni ma'lum.
0: Yo, bunaqa narsalar ko'p bo'ladi hayotimizda. Men ham telefonda gaplashib turib, telefonimni qidirganman. Cho'nchagimda, qo'limda telefon bo'lib turib qidirganman. Bunaqa holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Uyni pultini qidirib qolasiz, garchi u qo'lingizda bo'lsa-da.
1: Telefonini yoritgichi yordamida xuddi o'sha telefonini qidirgan, qorong'ida chiroq o'chgan telefonni yoritgichi yordamida telefonni qidirgan.
0: Bunaqa holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Endi bu charchoqdan deb o'ylayman ko'proq. Baribir xayol joyida emas, charchoqlik ham jismoniy ham ma'nan charchoqlik hissi bu o'z ifodasini topadi mana shunday narsalar bilan. Onalar o'zini qo'lida bo'lib turib chaqaloqini qidirib yuradi, bolalarini qidirib yurishadi-yu, haddan ziyod charchab ketganidan. Aynan bugungi sanada kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, hammalarini tabriklab qolamiz. Happy birthday, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Uzoq umr, baxt, shodlik, quvonch har doim har hayotingizni har bir lahzasida hamroh bo'lishini tilakdoshiman. Xo'p, Mohinur, bugun 31-iyul kun tarixida nimalar ro'y bergan? Aynan mana shu sanada madaniyat va sport olamidagi yorqin voqealar bilan tarix sahifalaridan o'rin olgan ekan. Xuddi shu sana. Keling, bir mana hozir e'tibor qaratamiz. Demak, 31-iyul kuni 1914-yil Fantomasni ko'rganmisiz?
1: Albatta.
0: Jandarmni ko'rganmisiz?
1: Albatta.
0: Aynan mana shu filmlar orqali qalblarni zabt etgan fransuz komik aktyori Louis de Funès dunyoga kelgan ekan. Keyingi ma'lumot, 1965-yilda Harry Potterni ko'rganmisiz?
1: Albatta.
0: Kitobini o'qiganmisiz?
1: Yo'q, albatta.
0: O'qib ko'ring, aynan Harry Potter olamini yaratgan yozuvchi Jean Rowling shu kuni tug'ilgan. Biz esa uni tabriklab qolamiz. Darvoqa, u yana Harry Potterni davomini yozyapti degan xabarlar bor edi.
1: A, yo'q, kitobini muallifi dedingizmi?
0: Ha. Jean Rowling.
1: Ayo.
0: Ha, o'sha kursida yozayotganmikan, qiziq. Bilmadim, mishmishlarga qaraganda bu rasmiy tasdiqlanmagan ma'lumot. Xo'p, ana endi 2012-yilda Londonda amerikalik suzuvchi Michael Phelps 19-inchi Olimpiya medalini qo'lga kiritib rekord o'rnatdi. Yaxshi, 1969-yilda Juventus va Chelsea kabi klublarni boshqargan italiyalik mutaxassis Antonio Conte shu sanada dunyoga kelgan. Ha, mana bu yerda juda ham chiroyli suratga tushibdi. Tishlari sizdan tekis ekan, mahzur. Mendan sekin. Xo'p, bundan tashqari, demak, mabodo xokkeyga qiziqadiganlar bo'lsa, Pittsburgh Penguins yulduzi Stanley Kubrick'ning 3 karra sohibi Yevgeniy Malkinning tavallud kuni hisoblanadi. U 1986-yilda tug'ilgan ekan. Hozircha kun tarixi shulardan iborat edi. Eshitganlarga rahmat. Biz esa davom etamiz. To'xtalarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Yana qiziqarli mavzular, qiziqarli suhbatlar birozdan so'ng amalga oshiriladi.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

Soft bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

Shunday ekan, buni bilmaslik endi bilmadim, men oson savol deb o'ylagandim. Litsenetdan o'tganini ko'pchilik biladi. Xolos, mayli. Qayg'urmaymiz. G'am bo'lsaga ne hojat? Marfusha deydi-ku. Bugun yetmagan bo'lsangiz, ertaga yetasiz. Ertaga yetmasangiz, indinga yetasiz. Shu ham muammomi? Shunga ham siqilamizmi? Aytingiz, siqiladigan narsalarimiz kammi bu dunyoda? Xo'sh, qayishdamiz maxsus savol. Gidrolife'dan kulerontasu kim yetadi bugun? 98.

uchun maymun. Ko'nglimning istaklari ne? Neydandir yurakka to'la berar g'am. Hammasi yaxshidek tuyular. Lekin yoki men ortiqcha. Yoki kimdir kam. Gohida kimgadir bo'laman mushtoq. Davosiz dardimga izlabon malham. Lek soxta izhorlar to'lgan hayotda. Yoki men ortiqcha. Yoki kimdir kam. Bir og'iz rost so'zga intizor yurak. Yolg'onlar. Yolg'onlar baxtimga beradi barham. Hamma ham yaqindek ko'rinar, biroq balki men ortiqcha. Yoki kimdir kam. Men emas, o'zining foydasin ko'zlab kim-kimlar boshimga solar g'am, alam. Hamma bor dunyoga sig'mam negadir. Bilmam. Balki men ortiqcha. Balki kimdir kam. Toba. Dil yoray desam ham tinglamas hech kim. Yurakda Robbimga ishonch mustahkam. Baxtliman. Ming shukr deymanu, ammo yoki men ortiqcha. Yoki kimdir kam. Yaxshimi, yomonmi? Endi peshonam. Sabrning toshidan yasalgan yelkam. Bu hayot ekanda deyman-u, lekin balki men ortiqcha. Yoki kimdir kam. Tushunmayman ko'nglimning istaklari ne. Nedandir yurakka to'la berar g'am. Hammasi yaxshidek tuyular, lekin balki men ortiqcha. Yo kimdir kam.

Drive Show. Dusyan Badanjumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

Dushan Badancı Magece. Saat 10.00'de Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Blan. FM.